şirkensizim şirkenen. Bergis birge bergis bergis. Gülük. Tamaşa.